0: düşsünüz. Bakan benim. Bakan düşsünüz. Hepsi baki, hepsi baki ya bu. Sivaşa, sivaka, kuşun ya çuk ilasın ilmese. Bakan benim. Bakan düşsünüz. Bakan benim. Bakan düşsünüz. Hepsi baki, hepsi baki ya bu. Sivaşa, sivaka, kuşun ya çuk ilasın ilmese. Bakan da pa. Bakrisha. Bakan da pa. Bakrisha. Hey canım. Hey ya bu.
1: Vusosinga no Mr. Mshosho. No Mr. Mshosho. Sukela ku 10 kuya ku 1 edini. Ihanda 88.4.
2: Awu nasi siphela phelana. Suka.

0: ngiyabona kuthi uyakuhwane mina
1: uyizwile uyizwile ngabuyizwile yini mthatha
0: Isivuso singanjalo ngomgqibelo ukusukela ngo 10 uya ku 1 emini.
2: Hange baleke gijima.
3: Oba leke gijima amafu esefike uyaphi?
2: Hange baleke gijima.
3: Oba leke gijima amafu esefike uyaphi?
2: Hana u
3: uyaphi wethu uyaphi?
2: Hana u
3: uyaphi wethu uyaphi?
2: Hana u
3: uyaphi wethu uyaphi?
2: Hana wethu
3: uyaphi wethu uyaphi?
2: Hange baleke gijima.
3: Oba leke gijima amafu esefike uyaphi?